0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü.
1: Son 2, 3, 4.

Duracağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak, fırtınasız olacak. Saçma sapan olacak. Organların birbirine vuracak.

bazen bütün haksızlıklara, yok etmelere, yok saymalara susmaktır. Ve ne olduğunu, ne yaşadığını sadece senin bildiğin ama asla onun bilmediği cehennemlerde yanarken, kan kusarken, seni terk ederken de tebessüm edebilmektir. Ellerin üşürken tutmasını beklemek, avuçlarının hapsinde kalmayı düşlemek, avuçlarına can çeken parmaklarının istediklerini durdurabilmek ve her şeye rağmen teninin yakıcılığını teninde umut etmek ama son anda da gitti.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
7: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programı 90'ların hit şarkılarından bir tanesi Seden Gürel'in Muhtemelen albümünde yer alan Çalkada ile başladık. Sözler Sezen Aksu'ya ait ve Kenan Doğulu ile devam edeceğiz. 1993 yılındayız. Şarkımız da Tak Etti Canıma. Hoş geldiniz.

Aşkın Nur Yengi, Aşk Kazası albümünü 1999 yılında çıkardı. Retro'da dinlediğimiz şarkı ise Kim Olursan Ol. Şarkıcıyla yapılmış bir röportajda 90'lı yılların şarkılarının gerçekten farklı olduğunu şarkıcının kendisi de itiraf etti. O zamanlar duygular, ilişkiler, şarkı sözleri, müzik kalite gerçekten çok farklıydı dedi. 90'lı yılların en özel şarkılarını seçtiğimiz Retro'da Gökhan Özen Duman Gözlüm albümünden çıkış şarkısı tabiri caizse şimdi bizimle.

Klipleriyle hem köşe yazılarıyla Ayşegül Aldınç, Türk popunun özel isimlerinden bir tanesi. 1996 yılına ait Söze Ne Hacet albümünden Alim Allah'ı dinlettim sizlere. Şarkının çok da keyifli bir klibi vardır ve retroya doğuşla devam ediyoruz. 1990

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
6: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
7: Her zaman her yer.

Göksel'in ilk albümünü 1999 yılında çıkardı ve ardından ikinci albümü 2001 yılında geldi. Ardından da her yıl çok keyifli ve güzel şarkılar yapmaya devam etti. O şarkılardan bir tanesi Günün Birinde. Sonrasında Erdal Çelik'le Retro'ya devam edeceğiz. Cana Cansın albümündeyiz. Şarkımızsa Gittin Gideli.

85 yılında ünlenen bu şarkı yeniden listelerimize düşmesi 80'li ve 90'lı yıllardaki şarkıların ne kadar keyifli olduğunu da göstergesi bence. Madem öyle 91 yılından bir şarkıyla bugün retroyu sonlandıralım. Sezen Aksu'nun Gülümse albümündeyiz. Şarkımız da Güllerimse oldu. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güllerim.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Ülkü.
2: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: günler.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasitimi Türk Yıldızları NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bugün gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Ankara Valiliği NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaların tüketilmesinin ardından rahatsızlık hissi bildiren 4 personelin tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiğini, yapılan muayenede zehirlenme bulgusuna rastlanılmadığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişine hep beraber şahit olacağız. Türkiye her alanda bir yıldız gibi parlamaya başladı açıklamasında bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin, böylesine kritik bir zirvenin dünya kamuoyuna doğru şeffaf ve eksiksiz aktarılmasında değerli basın mensuplarının rolü hayati önem taşımaktadır. Çünkü biliyoruz ki ülkeler arasındaki ilişkiler resmi metinlerle, zirvelerle ve diplomatik temaslarla şekillenir dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi görüşmeleri sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'la da bir araya geleceği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerini belirterek 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz dedi. İsrail'e ait insansız hava aracının Gazze kentinin merkezindeki Samir Kavşağı yakınında sivillerin toplandığı alanı hedef alması sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti. Spor. Edirne'de 665.si düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlığı Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Beşiktaş transferleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kassou Muattara ve İlhan Fakılı'yı takıma katan Siyah Beyazlılar 3. transferini orta sahaya yapacak. Milli futbolcu Salih Özcan'la 3 yıllık kontrat için anlaşan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo Trabzon'a geldi. Portekizli kanat oyuncusu Trabzon Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Fenerbahçe futbol A takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6295 lira 18 kuruş, Amerikan doları 46 lira 81 kuruş, euro 53 lira 56 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 86 sent, bir bitcoin 63.458 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.417 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber.
4: Bugün 6 Temmuz Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında işlem yapıldı. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, tarımsal görünüm raporuna dikkat çekerek, bakliyatın yüksek besin değeri, uzun raf ömrü ve toprağa azot bağlama gibi tarımsal avantajları olduğunu, ancak küresel pazardaki değişimlerin Türkiye tarafından doğru analiz edilmesi gerektiğini söyledi. AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, Toroslar Belediyesi meclis toplantısında yaşanan gerginliğe ilişkin, kendine güvenen yöneticiler eleştiriden korkmaz, hesap vermekten kaçmaz. CHP'li Toroslar Belediye Başkanı, kendisine yöneltilen sorulara cevap vermek yerine öfkesine hakim olamamış, makamına yakışmayan bir tavır sergilemiştir diye konuştu. Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kadını zorla arabaya bindirmeye çalışıp darp eden şüpheli tutuklandı. Mağdur kadın ailesinden ayrı yaşadığını, söz konusu adamla 1,5 yıllık bir ilişkisi olduğunu ancak sürekli tehdit edilip darp edildiğini anlattı. Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şafak operasyonu düzenlendi. 26 şüpheli yakalanarak işlem yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun muayene katılım paylarına yaptığı ikinci zam hakkında Mersin Eczacılar Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın, artan ücretlerin özellikle emekliler, kronik hastalar ve dar gelirli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırabileceğini belirterek, eczanelerin ise hiçbir ekonomik karşılığı olmadan devlet adına tahsilat yapmak zorunda bırakıldığını söyledi. Artan üretim maliyetleri ve ithalat baskısı nedeniyle zarar eden Anamur ve Bozyazılı muz üreticileriyle ilgili konuşan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, 1 kilogram muzun üretim maliyeti yaklaşık 42 TL olmasına rağmen üreticilerimiz ürünlerini 20-25 lira arasında satmak zorunda kalmakta ve ciddi zarar etmektedir. Bu durum birçok üreticimizin üretimden vazgeçmesine, muz seralarının sökülmesine ve yerli üretimin giderek azalmasına neden olmaktadır dedi. Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Korucuk köyünde yıllardır sürdürülen çevre mücadelesi, mahkemenin iptal kararının ardından ruhsat sahasını devralan şirketin yeniden başlattığı ÇED süreci bu kez bakanlık tarafından durduruldu ve süreç tamamen bitirildi. Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı Kemal Süheyl Batmaz, tarım sektörümüz son 23 çeyreğin 10'unda küçülmüştür. Bu tablo üreticimizi doğrudan etkilediği gibi üretimden ticarete kadar uzanan tüm zinciri de olumsuz etkilemektedir. Tarımı yeniden cazip hale getirecek uzun vadeli politikaların hayata geçirilmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur dedi. Mersin'de Akdeniz ilçesi Bekir'de kavşağında 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü MK'nın yargılanmasına başlandı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken olay anında aracın 150 km hızla seyrettiği iddialarına ilişkin yeniden bilirkişi incelemesi talebi de kabul edildi. Mersin'in Anamur ilçesinde yasal koruma altında bulunan deniz kaplumbağalarının yuvalama kumsalında gerçekleştirilen gece etkinlikleri ve kumsal kullanımına yönelik ihlaller tepki çekti. Çevreciler yaptıkları açıklamalarda sürekli tekrarlanan bu tür uygulamaların deniz kaplumbağalarının doğal yaşamını ciddi şekilde etkilediğini savundu. Mersin'in Anamur ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
3: Hava durumu.
4: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
0: Uyutuyoruz. Biraz sessiz olun. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında e-devlete aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
15: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, yeşil kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90, bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

ilginç şeyler anlatmak istiyorum. Mesela boyoz sever misiniz? Sizce gerçekten İzmir'in bir yiyeceği midir? Eğer böyle düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Çünkü boyoz İspanya'dan sürgün edilerek Osmanlı'ya gelen sefarat Yahudilerinin İzmir mutfağına kazandırdığı güzel bir yiyecektir. Daha fazlasını merak ediyorsanız şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz. Sorma.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülgün'ü gülle.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gül güne gülle.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
12: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Bugün size yiyeceklerden bahsedeceğimi söylemiştim zaten programın en başında. Boyoz, İzmir ve çevresinde oldukça popüler yiyeceklerden bir tanesi biliyorsunuz. Peki tarihinin çok eskilere dayandığını biliyor musunuz? Anlatmak isterim memnuniyetle. Özellikle böyle kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesidir. Sıcacık, çıtır çıtır görünümüyle herkesin de böyle kalbinde bir yer tutar. Birlikte biliyorsunuz genelde sirkede haşlanmış yumurta da yeniyor. Ama konumuz bu değil. Boyozun tarihi İspanya'dan başlıyor. Orta Çağ'da İspanya'daki Endülüs Devleti egemenliğinde Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler barış içinde yaşıyorlar biliyorsunuz. Ama bu durum Müslüman aleminde yaşanan kargaşalardan birazcık etkilenmiş. Müslüman dünyasının karmaşasından faydalanan Katolik Hristiyanlar İspanya'nın yeniden fethi için harekete geçiyorlar. Tüm Avrupa'nın Hristiyanlaşmasını isteyenler de İspanya'da Yahudi varlığını yok etmek istiyorlar. 1492 yılında Katolik orduları Müslümanları yenince Katolikler Yahudileri yurtlarından sürüyorlar biliyorsunuz. Osmanlı Padişahı 2. Beyazıt İspanyol Yahudilerine destek oluyor. O dönem birçok Yahudi Engizisyon'dan kaçmak için yollara dökülüyor. Yaklaşık 250 bin Yahudi Doğu Akdeniz'den gemilerle toplumsal ve ekonomik durumu iyi olan Doğu ülkelerine özellikle de Osmanlı Devleti'ne göç etmiş. Padişah 2. Beyazıt medeniyet, ilim ve ticari zekaya sahip olduğunu düşündüğü İspanyol Yahudilerini Osmanlı topraklarında işte Selanik'e, İstanbul'a, Edirne'ye, İzmir ve çevre topraklarına yerleştirmiş. Ve yerel halkın onlara hoşgörü göstermesini de buyurmuş. Anadolu coğrafyasına sefarat Yahudileri olarak kök salıyor bu insanlar. İspanya'dan kovulup Osmanlı İmparatorluğu topraklarına yerleşen Yahudiler Anadolu coğrafyasında kendilerine has kültürel özellikleriyle köklenmişler. Tabii ki bu anlattığım hikayenin konusu boyoz olduğu için boyozdan da biraz bahsetmek isterim. İzmir poğaçası olarak da adlandırılır boyoz. 1492 yılında İspanya'dan Türkiye'ye göç eden sefarat Yahudilerinin Anadolu ve özellikle de İzmir'in mutfağına taşıdığı ve artık İzmir'le özdeşleşen mayasız bir hamur işidir. Boyoz kelimesi İspanyolca'da bollos yani küçük somunlar anlamına gelir. İspanyolca'da iki L harfi Y sesiyle okunduğu için boyoz olarak telaffuz edilir. Boyozu ilk defa satan boyozcu Avram Usta'dır bu arada. Boyoz ilk olarak atık hamur malzemelerinin değerlendirilmesiyle ortaya çıkıyor. İzmir hariç hiçbir yerde satışı olmayan ve bu nedenle de İzmir böreği de denen boyozu rivayete göre İzmir'de ilk defa boyozcu Avram Usta yapmış. O öldükten sonra yapılan boyozlar da Avram Usta'nın boyozu adıyla satılmış. Az önce de söylemiştim zaten İzmirliler boyozun yanında haşlanmış yumurta ve çayı tercih ediyorlar. Günümüzde İzmir boyozu adıyla coğrafi işaretli biliyorsunuz boyoz. Dünyanın her yerine İzmir'den gönderiliyor. Yanında haşlanmış yumurta, sıcacık çay. Yahudi böreğinden İzmir boyozuna evriliş hikayesi aslında tam da bu şekilde diyebilirim.

Gazozlar buram buram nostalji yaşatır insana. Gazozun ilginç tarihini anlatacağım bu kez de size. Özellikle böyle 80'li yılların en sevilen içeceklerinden bir tanesidir. Eskiler iyi bilir, o zamanların en sevilen tadıydı gazoz. 60'lı yıllardan 90'lara kadar en popüler içecekti sonuçta. Renkli de bir tarihe sahip. Gazozun etimolojisine baktığımızda Fransızca olduğunu görüyoruz. Gazlı su, limonata veya sodyum bikarbonattan yapılan içecek deyiminden alınmış. Bu deyim Fransızca gazlı sözcüğünün dişili de diyebilirim. Gazozun Anadolu topraklarına girişine baktığımızda 19. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleştiğini görüyoruz. Niğdeli bir Rum olan Alexander Mısırlıoğlu 1890'da Fransa'ya gidip hem gazoz üretim makinelerini hem de gazoz üretim hakkını satın alıyor. İstanbul'da Hasan Bey ve Hürriyet gazozları 1908'de, Neptün 1917'de yanlış hatırlamıyorsam, Beyaz Rus, Cumhuriyet gazozları da 1923'te piyasaya çıkıyor. Bu gazozlar şişeyle satıldığı gibi sifonla ve seyyar el arabalarıyla bardaklarla da satılırmış o dönemlerde. Hatta birçok filmde de belki karşınıza çıkmıştır. 1938 yılına geldiğimizde İstanbul'da artık 4 adet gazoz fabrikası dikkatleri üzerine çekiyor. İlki Sirkeci'deki Olimpos, Feriköy'deki Bomonti. Alkollü içeceklerin yanı sıra gazoz da üretiliyor orada. Hem de 3 tane cinsi var. Tutti frittili, portakallı ve limonlu. O günlere bakacak olursak epey bir sosyetikte diyebilirim. Sularıyla ünlü Büyükdere'deki Kocataş ve Demirkapı'daki Halim Hurşit'in Yalova gazoz fabrikaları diğeri de. 1930'lu yıllarda Bursa'da da Nilüfer gazozu üretilmeye başlandı. Bilmiyorum biliyor musunuz? Ardından o zamana kadar adı Keşiş Dağı olarak bilinen Uludağ'ın adı değişince marka Nilüfer gazozunun adını Uludağ gazozu olarak değiştirmiştir. Diğer gazozlara nazaran frambuaz aromasıyla dikkatleri üzerine çeken Niğde gazozu da 1960'lı yılların başında İsmet Olcay tarafından kuruluyor. Frambuazlı olmasının sebebi de Niğde'de frambuaz, yani ahududu üretiminin bol olması. Bir diğer efsanelerden bir tanesi de Zafer gazozudur. Onun da serüvenini anlatmak istiyorum size şarkıların hemen sonrasında.

Gül Güne Gül'le de bu güzel şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Gazoz'un tarihi hikayesini anlatıyordum hatırlarsanız size. Diğer bir efsane olan Zafer Gazoz'undan bahsedeceğimi söylemiştim. 1934'e gidiyoruz. Denizli'de Yeşil Pasaj'ın içinde Yeşil Denizli Zafer Gazoz hanesiyle başlıyor. Zafer Gazoz'u çilekli ve bodrum mandalinada olmak üzere iki çeşide sahip. 19. yüzyılda Beyoğlu'nda kurulan Beyoğlu gazozları da yaşayan gazozculuğun en önemli temsilcilerinden. 1960'lı yıllara geldiğimizde de artık ülkemizde 1000'e yakın yerel gazoz markasının bulunduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Başlangıç noktası Beyoğlu'ndan Anadolu'ya neredeyse böyle her şehrin kendine özgü lezzetleriyle bir gazoz markası oluşmuş. 1964 yılında iki yabancı kola markasının Türkiye'ye gelişiyle birlikte de gazozlar zaman içinde nostalji içeceği haline gelmeye başlıyor tabii ki.

0: Gül Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bugün gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Ankara Valiliği NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaların tüketilmesinin ardından rahatsızlık hissi bildiren 4 personelin tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiğini, yapılan muayenede zehirlenme bulgusuna rastlanılmadığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişine hep beraber şahit olacağız. Türkiye her alanda bir yıldız gibi parlamaya başladı açıklamasında bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin böylesine kritik bir zirvenin dünya kamuoyuna doğru şeffaf ve eksiksiz aktarılmasında değerli basın mensuplarının rolü hayati önem taşımaktadır. Çünkü biliyoruz ki ülkeler arasındaki ilişkiler resmi metinlerle, zirvelerle ve diplomatik temaslarla şekillenir dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi görüşmeleri sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'la da bir araya geleceği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerini belirterek 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz dedi. İsrail'e ait insansız hava aracının Gazze kentinin merkezindeki Samir Kavşağı yakınında sivillerin toplandığı alanı hedef alması sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti. Spor. Edirne'de 665. düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlığı Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Beşiktaş transferleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kassou Moattara ve İlhan Fakılı'yı takıma katan Siyah Beyazlılar 3. transferini orta sahaya yapacak. Milli futbolcu Salih Özcan'la 3 yıllık kontrat için anlaşan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo Trabzon'a geldi. Portekizli kanat oyuncusu Trabzon Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Fenerbahçe futbol A takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6295 lira 18 kuruş, Amerikan doları 46 lira 81 kuruş, euro 53 lira 56 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 86 sent, bir bitcoin 63.458 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.417 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyon, Karahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber 1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
11: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
12: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
13: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
14: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
16: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
17: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
18: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
19: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
20: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
21: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
22: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
21: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
23: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
24: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
23: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
25: Kalite burada, ucuzluk burada.
26: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
27: Reklamlar sona erdi.
28: Radyo Ülkü.
29: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
28: Radyo Ülkü.

Hiç düşünmüş müydünüz? İnsanlar yüzlerce yıldır ev dışında yemek yiyor. Ne bileyim, bir sokak satıcısından atıştırmalık alıyor ya da yol kenarındaki bir restoranda yemek yiyerek seyahat molası veriyor. Peki bu kültür nasıl başlamış olabilir sizce? Batıdaki modern restoranların ilk örneklerinin Fransa'da kendini gösterdiğini söylüyor bize kaynaklar. Hatta 18. yüzyıl Paris'inde bir mutfak devrimi dahi yaşanmış. Ancak dünyanın ilk restoranları sanıldığı gibi batıda değil, doğu toplumlarında ortaya çıkmış. Biraz şaşırmış olabilirsiniz belki. Yaklaşık 1000 yıl önce Çin'de açılan ilk restoranlar zamanla Japonya'ya, Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya yayılıyor. Detaylarını merak ediyorsanız insanlar ne zaman restoranlarda yemek yemeye başladılar, memnuniyetle anlatırım sizler için ama şarkıların hemen sonrasında. Sana

Bu güzel şarkıyı geride bıraktık ve devam ediyoruz. Demiştim ki insanlar ne zaman restoranlarda yemek yemeye başladılar acaba? Son karnedanlığının garsonlarından bahsetmek isterim ilk olarak size. Restoran olarak tanımlayabileceğimiz ilk kuruluşlar 1100 yılında Çin'in kalabalık şehirlerinde ortaya çıkıyor. Bu şehirlerin her biri 1 milyondan fazla nüfusa sahip ve 12. yüzyılda son karnedanlığının kuzey ve güney başkentleri arasındaki ticarette oldukça hareketli tahmin edebileceğiniz gibi. Ama tabii kendi şehirlerinin dışına çıkan Çinli tüccarlar tuhaf yerel yiyecekler yemek istemiyorlar. Seyahate çıktıklarında yanlarına mutlaka damak zevklerine uygun yiyecekler alıyorlar. Bu şehirlerdeki ilk restoranlarda tüccarların damak tadına uygun yemekler yapabilmek için açılmış zaten. Güneyden gelen insanlar kendi yörelerine ait yemekleri artık kuzeyde de bulabilsinler diye. Yine benzer şekilde kuzeydeki başkentten güneye gelenler de hiç yemek sıkıntısı yaşamıyorlarmış. Bu prototip restoranların civarlarına kısa sürede oteller, işte bir takım evler, burada söyleyemedim açık ve aleni, barlar açılmış. Böylece şehirlerin belirli bir bölgesi sadece iş seyahatlerine hitap etmeye başlamış. Üzerinden o kadar sene geçmiş olsa da müşterilerin restoran deneyimleri çarpıcı bir şekilde günümüzde benzerlik gösteriyor farkındaysanız. Araştırdığım kadarıyla 1126 tarihli bir Çin el yazısı var. Üzerinde şu şekilde şeyler yazılmış. Garson siparişleri aldı, sonra mutfağın önünde sıraya girdi ve sıra geldiğinde mutfaktakilere emrini söyledi. Mutfaktan sorumlu olanlara çömlek ustaları veya hazırlık masalarının kontrolörleri denirmiş. Bu durum birkaç dakika içinde sona erermiş ve garson siparişleri sıraya göre dağıtırmış. Bu sırada en ufak bir hataya da izin verilmezmiş. 16. yüzyılda yaşayan Japon şef Sennorikyu'dan da bahsedeyim size. Yeni bir mutfak kültürü yaratan kişi çünkü o. Kaiseki geleneği, şef yemekleriyle Japonya'nın belirli bir yer ve mevsiminin hikayesini anlatıyor. Rikyu'nun torunları bu geleneğe biraz daha estetik bir görüntü katmış. Artık yemeklere uygun özel servis tabakları ve çatal bıçaklar kullanılmaya başlanmış. Doğu ve Batı arasındaki ticarete rağmen Çin ve Japonya'daki erken restoran kültürleri Avrupa'ya çok farklı bir şekilde geçiyor. Mesela, mesela da kalalım. İki güzel şarkı dinleyelim. Sonrasında anlatırım keyifle.

Gül Güne Gül'le de en güzel şarkılar eşliğinde insanların ne zaman restoranlarla tanıştığını anlatıyordum size. Çin ve Japonya'dan bahsediyordum hatırlarsanız. Orada ortaya çıkan restoran kültürü 21. yüzyılın deneyimlerine oldukça benziyor demiştim. Avrupa'da ise biraz gecikmeli olarak tabildot olarak bilinen ayrı bir gelenek başlıyor. Bu geleneğe göre insanlar ortak bir masada sabit fiyatla yemek yiyorlar. İlk başlarda her gün saat 13'te yalnızca bir yemek servis ediliyor. Yemeğin ücreti sonradan değil mekana girer girmez alınıyor. Yani bir masaya oturup ödeme yapmadıysanız yemek yiyemiyorsunuz. Bu şekilde yemek satışı yapan yerlerde menü ve yemek seçeneği yok. Neyin hazırlanıp servis edileceğine misafirler değil, han ya da oteldeki aşçı karar veriyor. İlk Fransız restoranları bulyon dükkanlarıydı denir bilirsiniz. Efsaneye göre Fransız devriminden sonra giyotine giden aristokrasinin gurme şefleri işsiz kaldıkları için kendilerine restoranlar açmaya başlamışlar. Avrupa'daki ilk restoranlar da aslında bu şekilde Paris'te ortaya çıkmış. Ama tabii Indiana Üniversitesi'nden tarihçi Rebecca Spang bu popüler başlangıç hikayesinden tamamen farklı bir hikaye anlatıyor. Diyor ki ilk gerçek Fransız restoranları tek bir ana yemek satan sağlıklı gıda mağazalarıdır. Bulyoncular. Bulyon restoranlarında sadece kemik suyundan çorbalar yapılırmış. Fransızlar bu yemekleri onarıcı et suyu olarak tanımlarmış. Bulyon Fransızlara göre tamamen doğal, yumuşak ve sindirimi kolay olan bir şey. Bu nedenle bulyon restoranları hızlı bir şekilde büyümeye başlamış. Restoran sahipleri müşterilerini küçük bir masaya oturtuyorlarmış. Bu masalarda insanların yemek siparişi verebileceği menüler de mevcutmuş. Herkesin oraya saat 13'te gitmesi gerekmiyormuş anlayacağınız. Bulyon restoranlarının popülerleşmesinin ardından menüye kısa bir sürede tavuk ve içecek gibi ürünler de eklenmiş. 1804'e geldiğimizde Paris'te 500'den fazla restoranın bulunduğunu söylüyor bize kaynaklar. Napolyon döneminde Louvre'un hemen yanındaki sütunlu ve ağaçlarla çevrili bölgede Paris'teki en iyi restoranların yeni adresinin olduğu söylenir. Burada bulunan Veri isimli bir restoran varmış. Dönemin en önde gelen restoranlarından bir tanesiymiş. Yazar Balzac da buraya oldukça sık gidermiş. Bu şekilde rivayetler de var. Restoranların Amerika'ya gelişinden de bahsedeceğim size ama şarkıların hemen sonrasında.

0: Gülgül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

Gül Güne Gül'le de insanların restoranlarda nasıl yemek yemeye başladığını anlatıyordum hatırlarsanız size. Radyosunu yeni açanlar için de biz hatırlatmış olalım. Şimdi restoranların Amerika'ya gelişinden biraz bahsetmek istiyorum. Hem Çin hem de Fransa'daki restoran tarihinin gösterdiği gibi büyük ve kalabalık bir şehir olmadan orada restoran sahibi olamıyorsunuz. İşte bu nedenle Amerika'daki ilk restoran 19. yüzyılda ülkenin en kalabalık bölgesi olan New York'ta açılıyor. Delmonico's isimli bu restoran lüks yemek menüsü ve 1000 şişelik şarap mahzeniyle 1837'de kapılarını açıyor. Bu restoranın Amerika'da masa örtüsü kullanan ilk mekan olduğu iddia edilir. Restoranın yıldız şefleri ünlü yiyeceklerle gurme klasikler yaratarak kısa sürede Amerika'da restoran kültürünü yerleştiriyorlar. Kükreyen 20'ler döneminde arabaların yaygınlaşması, ne bileyim nüfus artışı ve yoğun tempolu iş yaşamı gibi çeşitli sebeplerin bir araya gelmesi hızlı yemek mekanlarını elbette biraz daha popülerleştiriyor. Artık sandviç ve hızlı atıştırmalıklar arabalara servis edilmeli. Bu dönemde fast food restoranları oldukça hızlı bir şekilde büyüyor tahmin edebileceğiniz gibi. İşte kızarmış tavuk, hamburger, pizza, sosisli sandviç gibi yemekler Delmonico bifteğini ve diğer gurme klasikleri bir parça unutturuyor. Diğer Avrupa restoranları nasılmış derseniz 19. yüzyılda Fransa dünyanın en iyi şeflerine ve en lüks restoranlarına sahip. Bu sırada Avrupa'nın diğer ülkelerinde de restoran kültürü gelişmeye başlıyor elbette. İtalya'da ilk restoranlar kahve dükkanları. İlk başta sadece kahve servisi yapılan bu dükkanların menüleri zamanla genişliyor. 19. yüzyıla kadar dükkanlarda ev yemeği bulmak elbette bir parça zor. Ama kahvenin yanında çeşitli atıştırmalıklar da sunuluyor. Avusturya'da da yine aynı dönemlerde benzer bir kahve kültürü ortaya çıkıyor. İnsanlar yemekten sonra kahvesini yudumlamak, işte ne bileyim gazete okumak ya da yazı yazmak için bu mekanları tercih ediyorlar. Macaristan'da ilk restoranlar yol kenarlarında hizmet vermeye başlamış. Bu mekanlar genellikle et ya da balıktan oluşan menülere sahipmiş. Birkaç yüzyıl boyunca şehir içinde restoran açılmamış ama nüfus artışı yaşandıktan ve kentler büyüdükten sonra restoranlar kent merkezinde kümelenmeye başlamış. Bu dönemde Portekiz'in bira salonları da oldukça meşhur. Müşteriler içeceklerinin yanında kabuklu deniz ürünleri yiyorlar. Günümüzde birçok modern restoran müşterilerine hızlı servis yapmayı tercih ediyor. İş gücü maliyeti arttıkça restoranların mevcut yemek sayıları da azalıyor biliyorsunuz ve yemekleri hazırlarken gösterilen titizlikten de maalesef eser kalmıyor bambaşka bir programda. Bunu da anlatmak istiyorum size. Sonuçta biliyorsunuz fast food dediğimiz yiyeceklerin bir takım zararları var bünyelerimize. Hızlı yemeklerin insan sağlığına ciddi zararları olduğu konusunda tartışmalar uzun yıllardır sürüyor biliyorsunuz. Dediğim gibi bir başka programda da bakarsınız bunu anlatırım size. Hadi bakalım bu arada güzel şarkılar da dinleyelim birlikteyiz hemen sonrasında. Yakın.

Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor bu harika şarkıların hemen sonrasında. Biraz da size antik çağlardan günümüze binlerce yıldır hala severek tükettiğimiz yemeklerden bahsetmek istiyorum. İnsanların biliyorsunuz en çok sevdiği şeylerden bir tanesi yemek yemek. Günümüzde belki biraz farklı yemek yiyoruz ama zevk alma arzumuz hala aynı. Dünya genelinde zamanın sınavını geçmiş böyle birçok kültürel olarak önemli ve lezzetli tarifte mevcut. Neden modern bir yemek yerine binlerce yıldır sevilen bir yemek yemeyelim ki? İşte ilk olarak baklavayı anlatacağım size. Baklava antik çağda da mı varmış dediğinizi duyar gibi oldum. Baklava aslında belirsiz bir kökene sahip. Ama çoğu kanıt onun milattan önce 800 civarında Asur İmparatorluğu'nda bulunduğunu söylüyor bize. Antik Asurlular ekmek hamurunu son derece ince bir şekilde açarlarmış ve üzerine tarçın, kakule, bal, fındık ve diğer küçük lezzetlerle süslerlermiş. Antik Yunanlılar bu lezzetli tarifi tattıktan sonra bunu daha iyi yapabileceklerine karar vermişler. Filo hamurunu icat ederek katmanları daha ince ve daha gevrek hale getirmişler. Bu da bugünkü baklavaya benziyor diyebilirim size. Ve humus, tarihçilere göre lezzetli bir nohut yemeği olan humusun kökeni de antik Anadolu'ya dayanıyor aslında. Ama genellikle antik Mısır'a atfedilir. Mutlaka okumuşsunuzdur bir yerlerde. Nohudun kökeni günümüz Türkiye'sinden 10 bin yıl öncesine kadar izleniyor. Kanıtlar humusun milattan önce 13. yüzyılda Mısır'da tüketildiğini gösteriyor. İşte bu yüzden bazı tarihçiler antik Mısırlıların ticaret yoluyla nohuta ulaştıklarını ve humusu kendilerinin yarattığını düşünüyorlar. Daha sonra Yunanlılarla ticaret yapılıyor biliyorsunuz. Yunanlılar da bu yemeğe kendi çeşnilerini katmışlar. Humus aslında dünya genelinde tüketilmesine rağmen en popüler olarak Orta Doğu'da rağbet görür. Pankeki de anlatayım size ama şarkıların sonrasında.

0: Gülle, Gülgüne Gül.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: Antik çağlardan günümüze kadar insanların binlerce yıldır hala severek tükettiği yiyecekleri anlatıyorum size. Pankeklerden bahsedeceğim demiştim. Nasıl yani pankek yeni bir tat değil mi dediğinizi duyar gibi oldum. Yıllar boyunca birçok farklı kültür kendi pankek versiyonlarını geliştirmiş aslında. Ama bunların ilk kaydı oldukça beklenmedik bir kaynaktan geliyor. Ötzi ve Iceman, dünyanın en eski insan mumyası biliyorsunuz. 30 yıldan fazla bir süre önce Alpler'de donmuş halde bulundu. Araştırmacılar Ötzi'nin midesinde son yemeğinin hala bulunduğunu ve bu yemeğin kırmızı et ve acorn buğdayından yapılmış pankek içerdiğini keşfettiler. Yani dolayısıyla dünyanın en eski yiyeceklerinden bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim size. Atole'yi duymuş muydunuz peki? Bazılarına göre atole soğuk bir kış gününde yiyebileceğiniz en iyi lezzet. Bu eski yemek masa, yani öğütülmüş mısır ve suyla yapılan sıcak lapamsı bir içecek. Atole binlerce yıl önce Orta Amerika'da ortaya çıkmış. Şimdi keyif alınabilecek birçok farklı atole versiyonu bulunuyor biliyorsunuz. Bu içeceğin çikolatalı versiyonları da var günümüzde. Ayrıca içine bal, meyve ve hatta damak zevkinize göre dilediğiniz malzemeyi de ekleyebilirsiniz. Sen...

Ben bugün konuşmaya her zamanki gibi doyamadım. Süremiz çok azaldı ama antik çağlardan günümüze binlerce yıldır hala severek tükettiğimiz yiyecekler dediğimde Yunan cheesecake'ini de eklemeden programı kapatamayacağım galiba. Cheesecake kökenleri 2000 yıldan fazla bir süre önce antik Yunanistan'a kadar dayanıyor. Peynirin kendisi bundan çok daha önce var olmasına rağmen peynirin bir kek üretmek için kullanıldığı ilk kaydedilen kullanımı antik Yunanistan. Yunanlılar yumuşak, hafif peynirleri un ve balla birleştirmişler. İnsanlık için bilinen ilk cheesecake'leri üretmişler. Cheesecake yapan ve üreten antik Yunanlılar bunun iyi bir enerji kaynağı olduğuna inanmışlar çünkü ve antik kazılar ilk kez M.Ö. 776'da ilk olimpiyat oyunlarında atletlere bile servis edildiğini gösteriyor bize. Gelelim patlamış mısıra. Evet, doğru duydunuz. Patlamış mısırın aslında son derece uzun bir tarihi var. Patlamış mısır aslında eski insanların mısır yemeği keşfetmesinin belki de ilk sebebi diyebilirim. İnsanlar ilk olarak mısırı yaklaşık 9000 yıl önce Orta ve Güney Amerika'da yetiştirmeye başlıyorlar. 2012'de arkeologlar tahmini 6700 yıl önceye ait olduğu düşündükleri patlamış taneli eski mısır koçanlarını keşfettiler. İşte böyle insanlar hayatta kalabilmek için yiyecekleri tüketiyorlar. Ve tabii ki zeka geliştikçe onları çok daha farklı kalıplara da sokmuşlar. O günlerden bugünlere biz şu anda çok şanslıyız diye düşünüyorum. Biliyorum ki siz de böyle düşünüyorsunuz. Artık ulaşamayacağımız lezzet hemen hemen yok gibi. İyi ki ilk çağlarda yaşamamışız değil mi? Güzel bir şarkı dinleyelim, sonrasında da vedalaşalım.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: Bugün 6 Temmuz Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında işlem yapıldı. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir tarımsal görünüm raporuna dikkat çekerek bakliyatın yüksek besin değeri, uzun raf ömrü ve toprağa azot bağlama gibi tarımsal avantajları olduğunu ancak küresel pazardaki değişimlerin Türkiye tarafından doğru analiz edilmesi gerektiğini söyledi. AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, Toroslar Belediyesi meclis toplantısında yaşanan gerginliğe ilişkin kendine güvenen yöneticiler eleştiriden korkmaz, hesap vermekten kaçmaz. CHP'li Toroslar Belediye Başkanı kendisine yöneltilen sorulara cevap vermek yerine öfkesine hakim olamamış, makamına yakışmayan bir tavır sergilemiştir diye konuştu. Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kadını zorla arabaya bindirmeye çalışıp darp eden şüpheli tutuklandı. Mağdur kadın ailesinden ayrı yaşadığını, söz konusu adamla 1,5 yıllık bir ilişkisi olduğunu ancak sürekli tehdit edilip darp edildiğini anlattı. Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şafak operasyonu düzenlendi. 26 şüpheli yakalanarak işlem yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun muayene katılım paylarına yaptığı ikinci zam hakkında Mersin Eczacılar Odası Başkanı Ali Akgül Aydın, artan ücretlerin özellikle emekliler, kronik hastalar ve dar gelirli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırabileceğini belirterek, eczanelerin ise hiçbir ekonomik karşılığı olmadan devlet adına tahsilat yapmak zorunda bırakıldığını söyledi. Artan üretim maliyetleri ve ithalat baskısı nedeniyle zarar eden Anamur ve Bozyazılı muz üreticileriyle ilgili konuşan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, 1 kilogram muzun üretim maliyeti yaklaşık 42 TL olmasına rağmen üreticilerimiz ürünlerini 20-25 lira arasında satmak zorunda kalmakta ve ciddi zarar etmektedir. Bu durum birçok üreticimizin üretimden vazgeçmesine, muz seralarının sökülmesine ve yerli üretimin giderek azalmasına neden olmaktadır dedi. Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Korucuk köyünde yıllardır sürdürülen çevre mücadelesi mahkemenin iptal kararının ardından ruhsat sahasını devralan şirketin yeniden başlattığı ÇED süreci bu kez bakanlık tarafından durduruldu ve süreç tamamen bitirildi. Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı Kemal Süheyl Batmaz, tarım sektörümüz son 23 çeyreğin 10'unda küçülmüştür. Bu tablo üreticimizi doğrudan etkilediği gibi üretimden ticarete kadar uzanan tüm zinciri de olumsuz etkilemektedir. Tarımı yeniden cazip hale getirecek uzun vadeli politikaların hayata geçirilmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur dedi. Mersin'de Akdeniz ilçesi Bekir'de kavşağında 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü MK'nın yargılanmasına başlandı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken olay anında aracın 150 km hızla seyrettiği iddialarına ilişkin yeniden bilirkişi incelemesi talebi de kabul edildi. Mersin'in Anamur ilçesinde yasal koruma altında bulunan deniz kaplumbağalarının yuvalama kumsalında gerçekleştirilen gece etkinlikleri ve kumsal kullanımına yönelik ihlaller tepki çekti. Çevreciler yaptıkları açıklamalarda sürekli tekrarlanan bu tür uygulamaların deniz kaplumbağalarının doğal yaşamını ciddi şekilde etkilediğini savundu. Mersin'in Anamur ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.

gününde süren bitti. En güzel şarkıları dinlediniz. Keyifli konulardan da bahsettim. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikteyiz biliyorsunuz. Görüşmek buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Bizden ayrılmayın.

0: Ya Supi ya.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve kırsalda üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği destek projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Gülnar'da eski otogar alanında düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere domates fidesi, toz kükürt, leklek fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankı ile makina ve ekipman desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla birçok bölgede sati asfalt ve sıcak asfalt çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında kış aylarında etkili olan yoğun yağışlara bağlı afet sebebiyle oluşan deformasyonların giderilmesi için kırsal mahallelerde bakım ve asfalt uygulamaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlıklı nesillere merhaba sloganıyla sürdürdüğü hamile bakım sütü projesi kapsamında 2021 yılından bu yana 98 bin paket sütü anne adaylarına ulaştırdı. Mersin genelinde hamile kadınlara 45 günlük periyotlarla ulaştırılan 12 paketlik süt desteği hem anne hem de bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim, kültür sanat, spor ve sosyal etkinlikleri bir araya getiriyor. Büyükşehir yaz boyunca kurs merkezlerinden okuma salonlarına, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nden Aratos Matematik Evi'ne kadar birçok noktadan çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamzabeyli Mahallesi'nde bulunan köyümüz atölyede köy şenliği düzenlendi. Şenlik, üretici kadınların ekonomik olarak desteklenmesine katkı sunarken, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların bir araya gelmesine de önemli katkı sundu. Şenliğe katılan Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, üretici kadınlarla sohbet ederek el emeği ürünlerden alışveriş yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 56 bin personelin görev aldığı, teknolojik imkanlarla adeta bir kale gibi korunan başkentte güvenlik protokolleri kapsamında bugünden itibaren bazı kritik ana arterler ve bağlantı yolları da araç trafiğine kapatılıyor. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde dün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Bereketli Mahallesi yakınlarında çıkan Konak Pınar, Çaparlı, Ataköy mahalleleri çevresinde etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Göktay'ın vefat haberini kızı Zeynep Göktay Dilbaz duyurdu. Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sanal medya hesabından yaptığı açıklamada yerel saat 02.45'ten itibaren başkentin hava saldırısı altında olduğunu bildirdi. Kiev'in Podil ve Darnitski semtlerinde apartmanların hasar gördüğünü aktaran Klitschko, olay yerlerinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 304'e yükseldiğini bildirdi. Edirne'de 665.si düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlığı Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Beşiktaş transferleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kassou Muattara ve İlhan Fakılı'yı takıma katan siyah beyazlılar 3. transferini orta sahaya yapacak. Milli futbolcu Salih Özcan'la 3 yıllık kontrat için anlaşan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo Trabzon'a geldi. Portekizli kanat oyuncusu Trabzon Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Fenerbahçe futbol A takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.295 lira 18 kuruş, Amerikan doları 46 lira 81 kuruş, euro 53 lira 56 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 86 sent, bir bitcoin 63.458 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.417 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
16: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
17: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
16: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
18: Kalite burada, ucuzluk burada.
19: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
20: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülke.
23: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
22: Radyo Ülke.

0: Bugün 6 Temmuz Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında işlem yapıldı. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir tarımsal görünüm raporuna dikkat çekerek bakliyatın yüksek besin değeri, uzun raf ömrü ve toprağa azot bağlama gibi tarımsal avantajları olduğunu ancak küresel pazardaki değişimlerin Türkiye tarafından doğru analiz edilmesi gerektiğini söyledi. AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, Toroslar Belediyesi meclis toplantısında yaşanan gerginliğe ilişkin kendine güvenen yöneticiler eleştiriden korkmaz, hesap vermekten kaçmaz. CHP'li Toroslar Belediye Başkanı kendisine yöneltilen sorulara cevap vermek yerine öfkesine hakim olamamış, makamına yakışmayan bir tavır sergilemiştir diye konuştu. Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kadını zorla arabaya bindirmeye çalışıp darp eden şüpheli tutuklandı. Mağdur kadın ailesinden ayrı yaşadığını, söz konusu adamla 1,5 yıllık bir ilişkisi olduğunu ancak sürekli tehdit edilip darp edildiğini anlattı. Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şafak operasyonu düzenlendi. 26 şüpheli yakalanarak işlem yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun muayene katılım paylarına yaptığı ikinci zam hakkında Mersin Eczacılar Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın, artan ücretlerin özellikle emekliler, kronik hastalar ve dar gelirli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırabileceğini belirterek, eczanelerin ise hiçbir ekonomik karşılığı olmadan devlet adına tahsilat yapmak zorunda bırakıldığını söyledi. Artan üretim maliyetleri ve ithalat baskısı nedeniyle zarar eden Anamur ve Bozyazılı muz üreticileriyle ilgili konuşan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, 1 kilogram muzun üretim maliyeti yaklaşık 42 TL olmasına rağmen üreticilerimiz ürünlerini 20-25 lira arasında satmak zorunda kalmakta ve ciddi zarar etmektedir. Bu durum birçok üreticimizin üretimden vazgeçmesine, muz seralarının sökülmesine ve yerli üretimin giderek azalmasına neden olmaktadır dedi. Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Korucuk köyünde yıllardır sürdürülen çevre mücadelesi mahkemenin iptal kararının ardından ruhsat sahasını devralan şirketin yeniden başlattığı ÇED süreci bu kez bakanlık tarafından durduruldu ve süreç tamamen bitirildi. Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı Kemal Süheyl Batmaz, tarım sektörümüz son 23 çeyreğin 10'unda küçülmüştür. Bu tablo üreticimizi doğrudan etkilediği gibi üretimden ticarete kadar uzanan tüm zinciri de olumsuz etkilemektedir. Tarımı yeniden cazip hale getirecek uzun vadeli politikaların hayata geçirilmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur dedi. Mersin'de Akdeniz ilçesi Bekir'de kavşağında 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü MK'nın yargılanmasına başlandı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken olay anında aracın 150 km hızla seyrettiği iddialarına ilişkin yeniden bilirkişi incelemesi talebi de kabul edildi. Mersin'in Anamur ilçesinde yasal koruma altında bulunan deniz kaplumbağalarının yuvalama kumsalında gerçekleştirilen gece etkinlikleri ve kumsal kullanımına yönelik ihlaller tepki çekti. Çevreciler yaptıkları açıklamalarda sürekli tekrarlanan bu tür uygulamaların deniz kaplumbağalarının doğal yaşamını ciddi şekilde etkilediğini savundu. Mersin'in Anamur ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı,

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingo Tek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve kırsalda üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği destek projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Gülnar'da eski otogar alanında düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere domates fidesi, toz kükürt, leklek fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankı ile makina ve ekipman desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla birçok bölgede sati asfalt ve sıcak asfalt çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında kış aylarında etkili olan yoğun yağışlara bağlı afet sebebiyle oluşan deformasyonların giderilmesi için kırsal mahallelerde bakım ve asfalt uygulamaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlıklı nesillere merhaba sloganıyla sürdürdüğü hamile bakım sütü projesi kapsamında 2021 yılından bu yana 98 bin paket sütü anne adaylarına ulaştırdı. Mersin genelinde hamile kadınlara 45 günlük periyotlarla ulaştırılan 12 paketlik süt desteği hem anne hem de bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim, kültür sanat, spor ve sosyal etkinlikleri bir araya getiriyor. Büyükşehir yaz boyunca kurs merkezlerinden okuma salonlarına, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nden Aratos Matematik Evi'ne kadar birçok noktada çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamzabeyli Mahallesi'nde bulunan köyümüz atölyede köy şenliği düzenlendi. Şenlik, üretici kadınların ekonomik olarak desteklenmesine katkı sunarken, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların bir araya gelmesine de önemli katkı sundu. Şenliğe katılan Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, üretici kadınlarla sohbet ederek el emeği ürünlerden alışveriş yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 56 bin personelin görev aldığı, teknolojik imkanlarla adeta bir kale gibi korunan başkentte güvenlik protokolleri kapsamında bugünden itibaren bazı kritik ana arterler ve bağlantı yolları da araç trafiğine kapatılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi için ülkeye gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini ağırlayacak. Türk mutfağı ve geleneksel el sanatları kültürü tanıtılacak. Ticaret Bakanlığı temel gıda maddelerinden olan ekmeğin daha uygun fiyatlara satılması için kitlesel ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik düzenleme yapılacağını duyurdu. Söz konusu düzenlemelerle öncelikle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerin, diğer bir ifadeyle tedarik zincirinin güçlendirilmesi, yerel ticareti rahatlatacak adımların atılması ve kadın emeğinin ekonomik değerinin artırılması hedefleniyor. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Göktay'ın vefat haberini kızı Zeynep Göktay Dilbaz duyurdu. Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağ ilçelerinde yetiştirilen Napolyon kirazında hasat döneminde fiyatlardaki düşüş üreticiyi tedirgin etti. Sezon başında kilogramı kalitesine göre 30 ila 70 lira arasında alıcı bulan kirazın fiyatı 15 ila 60 lira seviyelerine geriledi.
1: Spor.
0: Edirne'de 665.sı düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlığı Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Beşiktaş transferleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kassou Moattara ve İlhan Fakılı'yı takıma katan siyah beyazlılar 3. transferini orta sahaya yapacak. Milli futbolcu Salih Özcan'la 3 yıllık kontrat için anlaşan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo Trabzon'a geldi. Portekizli kanat oyuncusu Trabzon Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Fenerbahçe futbol A takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6295 lira 18 kuruş, Amerikan doları 46 lira 81 kuruş, euro 53 lira 56 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 86 sent, bir bitcoin 63.458 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.417 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay
4: Ergül'den mobilyanı şimdi al,

0: ikinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülke.
1: Radyo Ülke 24 saat.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, yeşil kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90, bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve kırsalda üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği destek projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Gülnar'da eski otogar alanında düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere domates fidesi, toz kükürt, leklek fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankı ile makina ve ekipman desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla birçok bölgede sati asfalt ve sıcak asfalt çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında kış aylarında etkili olan yoğun yağışlara bağlı afet sebebiyle oluşan deformasyonların giderilmesi için kırsal mahallelerde bakım ve asfalt uygulamaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlıklı nesillere merhaba sloganıyla sürdürdüğü hamile bakım sütü projesi kapsamında 2021 yılından bu yana 98 bin paket sütü anne adaylarına ulaştırdı. Mersin genelinde hamile kadınlara 45 günlük periyotlarla ulaştırılan 12 paketlik süt desteği hem anne hem de bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal etkinlikleri bir araya getiriyor. Büyükşehir yaz boyunca kurs merkezlerinden okuma salonlarına, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nden Aratos Matematik Evi'ne kadar birçok noktada çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamzabeyli Mahallesi'nde bulunan köyümüz atölyede köy şenliği düzenlendi. Şenlik, üretici kadınların ekonomik olarak desteklenmesine katkı sunarken, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların bir araya gelmesine de önemli katkı sundu. Şenliğe katılan Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, üretici kadınlarla sohbet ederek el emeği ürünlerden alışveriş yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

0: Bugün 6 Temmuz Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında işlem yapıldı. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir tarımsal görünüm raporuna dikkat çekerek bakliyatın yüksek besin değeri, uzun raf ömrü ve toprağa azot bağlama gibi tarımsal avantajları olduğunu ancak küresel pazardaki değişimlerin Türkiye tarafından doğru analiz edilmesi gerektiğini söyledi. AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, Toroslar Belediyesi meclis toplantısında yaşanan gerginliğe ilişkin kendine güvenen yöneticiler eleştiriden korkmaz, hesap vermekten kaçmaz. CHP'li Toroslar Belediye Başkanı kendisine yöneltilen sorulara cevap vermek yerine öfkesine hakim olamamış, makamına yakışmayan bir tavır sergilemiştir diye konuştu. Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kadını zorla arabaya bindirmeye çalışıp darp eden şüpheli tutuklandı. Mağdur kadın ailesinden ayrı yaşadığını, söz konusu adamla 1,5 yıllık bir ilişkisi olduğunu ancak sürekli tehdit edilip darp edildiğini anlattı. Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şafak operasyonu düzenlendi. 26 şüpheli yakalanarak işlem yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun muayene katılım paylarına yaptığı ikinci zam hakkında Mersin Eczacılar Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın, artan ücretlerin özellikle emekliler, kronik hastalar ve dar gelirli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırabileceğini belirterek, eczanelerin ise hiçbir ekonomik karşılığı olmadan devlet adına tahsilat yapmak zorunda bırakıldığını söyledi. Artan üretim maliyetleri ve ithalat baskısı nedeniyle zarar eden Anamur ve Bozyazılı muz üreticileriyle ilgili konuşan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, 1 kilogram muzun üretim maliyeti yaklaşık 42 TL olmasına rağmen üreticilerimiz ürünlerini 20-25 lira arasında satmak zorunda kalmakta ve ciddi zarar etmektedir. Bu durum birçok üreticimizin üretimden vazgeçmesine, muz seralarının sökülmesine ve yerli üretimin giderek azalmasına neden olmaktadır dedi. Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Korucuk köyünde yıllardır sürdürülen çevre mücadelesi mahkemenin iptal kararının ardından ruhsat sahasını devralan şirketin yeniden başlattığı ÇED süreci bu kez bakanlık tarafından durduruldu ve süreç tamamen bitirildi. Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı Kemal Süheyl Batmaz, tarım sektörümüz son 23 çeyreğin 10'unda küçülmüştür. Bu tablo üreticimizi doğrudan etkilediği gibi üretimden ticarete kadar uzanan tüm zinciri de olumsuz etkilemektedir. Tarımı yeniden cazip hale getirecek uzun vadeli politikaların hayata geçirilmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur dedi. Mersin'de Akdeniz ilçesi Bekir'de kavşağında 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü MK'nın yargılanmasına başlandı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken olay anında aracın 150 km hızla seyrettiği iddialarına ilişkin yeniden bilirkişi incelemesi talebi de kabul edildi. Mersin'in Anamur ilçesinde yasal koruma altında bulunan deniz kaplumbağalarının yuvalama kumsalında gerçekleştirilen gece etkinlikleri ve kumsal kullanımına yönelik ihlaller tepki çekti. Çevreciler yaptıkları açıklamalarda sürekli tekrarlanan bu tür uygulamaların deniz kaplumbağalarının doğal yaşamını ciddi şekilde etkilediğini savundu. Mersin'in Anamur ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay.
4: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
7: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
6: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Bazen 80'ler.
14: Oturmuşum, oturmuşum.
13: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programı 90'ların hit şarkılarından bir tanesi Seden Gürel'in Muhtemelen albümünde yer alan Çalkada ile başladık. Sözler Sezen Aksu'ya ait. Ve Kenan Doğulu ile devam edeceğiz. 1993 yılındayız. Şarkımız da Tak Etti Canıma. Hoş geldiniz.

Aşkı Nur Yengi, Aşk Kazası albümünü 1999 yılında çıkardı. Retro'da dinlediğimiz şarkı ise Kim Olursan Ol. Şarkıcıyla yapılmış bir röportajda 90'lı yılların şarkılarının gerçekten farklı olduğunu şarkıcının kendisi de itiraf etti. O zamanlar duygular, ilişkiler, şarkı sözleri, müzik kalite gerçekten çok farklıydı dedi. 90'lı yılların en özel şarkılarını seçtiğimiz Retro'da Gökhan Özen Duman Gözlüm albümünden çıkış şarkısı tabiri caizse şimdi bizimle.

sadece şarkıları ile değil, hem klipleriyle hem köşe yazılarıyla Ayşegül Aldınç, Türk popunun özel isimlerinden bir tanesi. 1996 yılına ait Söze Ne Hacet albümünden Ali Mallah'ı dinlettim sizlere. Şarkının çok da keyifli bir klibi vardır ve retroya doğuşla devam ediyoruz. 1997 yılındayız. Şarkımız

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
9: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
8: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve kırsalda üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği destek projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Günlar'da eski otogar alanında düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere domates fidesi, toz kükürt, leklek fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankı ile makina ve ekipman desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla birçok bölgede sati asfalt ve sıcak asfalt çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında kış aylarında etkili olan yoğun yağışlara bağlı afet sebebiyle oluşan deformasyonların giderilmesi için kırsal mahallelerde bakım ve asfalt uygulamaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Nesillere Merhaba sloganıyla sürdürdüğü Hamile Bakım Sütü projesi kapsamında 2021 yılından bu yana 98 bin paket sütü anne adaylarına ulaştırdı. Mersin genelinde hamile kadınlara 45 günlük periyotlarla ulaştırılan 12 paketlik süt desteği hem anne hem de bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim, kültür sanat, spor ve sosyal etkinlikleri bir araya getiriyor. Büyükşehir yaz boyunca kurs merkezlerinden okuma salonlarına, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nden Aratos Matematik Evi'ne kadar birçok noktada çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamzabeyli Mahallesi'nde bulunan köyümüz atölyede köy şenliği düzenlendi. Şenlik, üretici kadınların ekonomik olarak desteklenmesine katkı sunarken, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların bir araya gelmesine de önemli katkı sundu. Şenliğe katılan Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, üretici kadınlarla sohbet ederek el emeği ürünlerden alışveriş yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
12: Radyo Ülkü.
13: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
14: Her zaman, her yerde.

tane ilk albümünü 1999 yılında çıkardı ve ardından ikinci albümü 2001 yılında geldi. Ardından da her yıl çok keyifli ve güzel şarkılar yapmaya devam etti. O şarkılardan bir tanesi Günün Birinde sonrasında Erdal Çelik'le Retro'ya devam edeceğiz. Jana Johnson albümündeyiz, şarkımızsa Gittin Gideli.

85 yılında ünlenen bu şarkı yeniden listelerimize düşmesi 80'li ve 90'lı yıllardaki şarkıların ne kadar keyifli olduğunu da göstergesi bence. Madem öyle 91 yılından bir şarkıyla bugün retroyu sonlandıralım. Sezen Aksu'nun Gülümse albümündeyiz. Şarkımız da Güllerimse oldu. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo
1: Ülkü. Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin zirve bağlamında NATO'nun gündeminde transatlantik bağın güçlendirilmesi var. Bu çerçevede NATO'nun ittifakını güçlendirerek ileriye taşınacağına dair bir iradenin burada oluşması bekleniyor. Liderler zirvede bu konuyu değerlendirecekler dedi. Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 56 bin personelin görev aldığı teknolojik imkanlarla adeta bir kale gibi korunan başkentte güvenlik protokolleri kapsamında bugünden itibaren bazı kritik ana arterler ve bağlantı yolları da araç trafiğine kapatılıyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira hatıra parası bastı. Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump yarın Ankara'ya gelecek. Beyaz Saray Trump'ın programını duyurdu. Trump, devlet karşılama töreni ve şeref kıtası geçit törenine katıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşmeye geçecek. Çarşamba günü Trump, NATO resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimine katıldıktan sonra NATO liderleri çalışma toplantısına katılacak. ABD Başkanı çarşamba günü öğleden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şaray'la da ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Trump aynı gün Ankara'dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenleyecek. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3242'ye yükseldiği bildirildi.
2: Spor.
1: Edirne'de 665.si düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlığı Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Beşiktaş transferleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kasım Oğuttara ve İlhan Fakılı'yı takıma katan Siyah Beyazlılar 3. transferini orta sahaya yapacak. Milli futbolcu Salih Özcan'la 3 yıllık kontrat için anlaşan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo Trabzon'a geldi. Portekizli kanat oyuncusu Trabzon Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Fenerbahçe futbol A takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6295 lira 18 kuruş, Amerikan doları 46 lira 81 kuruş, euro 53 lira 56 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 86 sent, bir bitcoin 63.458 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.417 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: 18 18 ay 18. 18 ay.
6: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve kırsalda üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği destek projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Günlar'da eski otogar alanında düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere domates fidesi, toz kükürt, leklek fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankı ile makina ve ekipman desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla birçok bölgede sati asfalt ve sıcak asfalt çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında kış aylarında etkili olan yoğun yağışlara bağlı afet sebebiyle oluşan deformasyonların giderilmesi için kırsal mahallelerde bakım ve asfalt uygulamaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlıklı nesillere merhaba sloganıyla sürdürdüğü hamile bakım sütü projesi kapsamında 2021 yılından bu yana 98 bin paket sütü anne adaylarına ulaştırdı. Mersin genelinde hamile kadınlara 45 günlük periyotlarla ulaştırılan 12 paketlik süt desteği hem anne hem de bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim, kültür sanat, spor ve sosyal etkinlikleri bir araya getiriyor. Büyükşehir yaz boyunca kurs merkezlerinden okuma salonlarına, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nden Aratos Matematik Evi'ne kadar birçok noktada çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamzabeyli Mahallesi'nde bulunan köyümüz atölyede köy şenliği düzenlendi. Şenlik, üretici kadınların ekonomik olarak desteklenmesine katkı sunarken, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların bir araya gelmesine de önemli katkı sundu. Şenliğe katılan Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, üretici kadınlarla sohbet ederek el emeği ürünlerden alışveriş yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
3: Radyo.

0: radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
3: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
13: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
12: Radyo Ülkü.
14: Son 2 3

ilginç şeyler anlatmak istiyorum. Mesela boyoz sever misiniz? Sizce gerçekten İzmir'in bir giyeceği midir? Eğer böyle düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Çünkü boyoz İspanya'dan sürgün edilerek Osmanlı'ya gelen sefarat Yahudilerinin İzmir mutfağına kazandırdığı güzel bir yiyecektir. Daha fazlasını merak ediyorsanız şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz. Sorma.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gürgün'e Gül'le.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Bugün size yiyeceklerden bahsedeceğimi söylemiştim zaten programın en başında. Boyoz, İzmir ve çevresinde oldukça popüler yiyeceklerden bir tanesi biliyorsunuz. Peki tarihinin çok eskilere dayandığını biliyor musunuz? Anlatmak isterim memnuniyetle. Özellikle böyle kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesidir. Sıcacık, çıtır çıtır görünümüyle herkesin de böyle kalbinde bir yer tutar. Birlikte biliyorsunuz genelde sirkede haşlanmış yumurta da yeniyor. Ama konumuz bu değil. Boyozun tarihi İspanya'dan başlıyor. Orta Çağ'da İspanya'daki Endülüs devleti egemenliğinde Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler barış içinde yaşıyorlar biliyorsunuz. Ama bu durum Müslüman aleminde yaşanan kargaşalardan birazcık etkilenmiş. Müslüman dünyasının karmaşasından faydalanan Katolik Hristiyanlar İspanya'nın yeniden fethi için harekete geçiyorlar. Tüm Avrupa'nın Hristiyanlaşmasını isteyenler de İspanya'da Yahudi varlığını yok etmek istiyorlar. 1492 yılında Katolik orduları Müslümanları yenince Katolikler Yahudileri yurtlarından sürüyorlar biliyorsunuz. Osmanlı Padişahı 2. Beyazıt İspanyol Yahudilerine destek oluyor. O dönem birçok Yahudi Engizisyon'dan kaçmak için yollara dökülüyor. Yaklaşık 250 bin Yahudi Doğu Akdeniz'den gemilerle toplumsal ve ekonomik durumu iyi olan Doğu ülkelerine özellikle de Osmanlı Devleti'ne göç etmiş. Padişah 2. Beyazıt medeniyet, ilim ve ticari zekaya sahip olduğunu düşündüğü İspanyol Yahudilerini Osmanlı topraklarında işte Selanik'e, İstanbul'a, Edirne'ye, İzmir ve çevre topraklarına yerleştirmiş. Ve yerel halkın onlara hoşgörü göstermesini de buyurmuş. Anadolu coğrafyasına sefarat Yahudileri olarak kök salıyor bu insanlar. İspanya'dan kovulup Osmanlı İmparatorluğu topraklarına yerleşen Yahudiler Anadolu coğrafyasında kendilerine has kültürel özellikleriyle köklenmişler. Tabii ki bu anlattığım hikayenin konusu boyoz olduğu için boyozdan da biraz bahsetmek isterim. İzmir poğaçası olarak da adlandırılır boyoz. 1492 yılında İspanya'dan Türkiye'ye göç eden sefarat Yahudilerinin Anadolu ve özellikle de İzmir'in mutfağına taşıdığı ve artık İzmir'le özdeşleşen mayasız bir hamur işidir. Boyoz kelimesi İspanyolca'da bollos yani küçük somunlar anlamına gelir. İspanyolca'da iki L harfi Y sesiyle okunduğu için boyoz olarak telaffuz edilir. Boyozu ilk defa satan boyozcu Avram Usta'dır bu arada. Boyoz ilk olarak atık hamur malzemelerinin değerlendirilmesiyle ortaya çıkıyor. İzmir hariç hiçbir yerde satışı olmayan ve bu nedenle de İzmir böreği de denen boyozu rivayete göre İzmir'de ilk defa boyozcu Avram Usta yapmış. O öldükten sonra yapılan boyozlar da Avram Usta'nın boyozu adıyla satılmış. Az önce de söylemiştim zaten İzmirliler boyozun yanında haşlanmış yumurta ve çayı tercih ediyorlar. Günümüzde İzmir boyozu adıyla coğrafi işaretli biliyorsunuz boyoz. Dünyanın her yerine İzmir'den gönderiliyor. Yanında haşlanmış yumurta, sıcacık çay. Yahudi bir defa boyozcu Avram Usta yapmış. O öldükten sonra yapılan boyozlar da Avram Usta'nın boyozu adıyla satılmış. Az önce de söylemiştim zaten İzmirliler boyozun yanında haşlanmış yumurta ve çayı tercih ediyorlar. Günümüzde İzmir boyozu adıyla coğrafi işaretli biliyorsunuz boyoz. Dünya

Gazozlar buram buram nostalji yaşatır insana. Gazozun ilginç tarihini anlatacağım bu kez de size. Özellikle böyle 80'li yılların en sevilen içeceklerinden bir tanesidir. Eskiler iyi bilir, o zamanların en sevilen tadıydı gazoz. 60'lı yıllardan 90'lara kadar en popüler içecekti sonuçta. Renkli de bir tarihe sahip. Gazozun etimolojisine baktığımızda Fransızca olduğunu görüyoruz. Gazlı su, limonata veya sodyum bikarbonattan yapılan içecek deyiminden alınmış. Bu deyim Fransızca gazlı sözcüğünün dişili de diyebilirim. Gazozun Anadolu topraklarına girişine baktığımızda 19. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleştiğini görüyoruz. Niğdeli bir Rum olan Alexander Mısırlıoğlu 1890'da Fransa'ya gidip hem gazoz üretim makinelerini hem de gazoz üretim hakkını satın alıyor. İstanbul'da Hasan Bey ve Hürriyet gazozları 1908'de, Neptün 1917'de yanlış hatırlamıyorsam, Beyaz Rus, Cumhuriyet gazozları da 1923'te piyasaya çıkıyor. Bu gazozlar şişeyle satıldığı gibi sifonla ve seyyar el arabalarıyla bardaklarda da satılırmış o dönemlerde. Hatta birçok filmde de belki karşınıza çıkmıştır. 1938 yılına geldiğimizde İstanbul'da artık 4 adet gazoz fabrikası dikkatleri üzerine çekiyor. İlki Sirkeci'deki Olimpos, Feriköy'deki Bomonti. Alkollü içeceklerin yanı sıra gazoz da üretiliyor orada. Hem de 3 tane cinsi var. Tutti frittili, portakallı ve limonlu. O günlere bakacak olursak epey bir sosyetikte diyebilirim. Sularıyla ünlü Büyükdere'deki Kocataş ve Demirkapı'daki Halim Hurşit'in Yalova gazoz fabrikaları diğeri de. 1930'lu yıllarda Bursa'da da Nilüfer gazozu üretilmeye başlandı. Bilmiyorum biliyor musunuz? Ardından o zamana kadar adı Keşiş Dağı olarak bilinen Uludağ'ın adı değişince marka Nilüfer gazozunun adını Uludağ gazozu olarak değiştirmiştir. Diğer gazozlara nazaran frambuaz aromasıyla dikkatleri üzerine çeken Niğde gazozu da 1960'lı yılların başında İsmet Olcay tarafından kuruluyor. Frambuazlı olmasının sebebi de Niğde'de frambuaz yani ahududu üretiminin bol olması. Bir diğer efsanelerden bir tanesi de Zafer gazozudur. Onun da serüvenini anlatmak istiyorum size şarkıların hemen sonrasında.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Kapıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingo Tek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve kırsalda üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği destek projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Günlar'da eski otogar alanında düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere domates fidesi, toz kükürt, leklek fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankı ile makina ve ekipman desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla birçok bölgede sati asfalt ve sıcak asfalt çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında kış aylarında etkili olan yoğun yağışlara bağlı afet sebebiyle oluşan deformasyonların giderilmesi için kırsal mahallelerde bakım ve asfalt uygulamaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlıklı nesillere merhaba sloganıyla sürdürdüğü hamile bakım sütü projesi kapsamında 2021 yılından bu yana 98 bin paket sütü anne adaylarına ulaştırdı. Mersin genelinde hamile kadınlara 45 günlük periyotlarla ulaştırılan 12 paketlik süt desteği hem anne hem de bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim, kültür sanat, spor ve sosyal etkinlikleri bir araya getiriyor. Büyükşehir yaz boyunca kurs merkezlerinden okuma salonlarına, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nden Aratos Matematik Evi'ne kadar birçok noktada çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamzabeyli Mahallesi'nde bulunan köyümüz atölyede köy şenliği düzenlendi. Şenlik, üretici kadınların ekonomik olarak desteklenmesine katkı sunarken, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların bir araya gelmesine de önemli katkı sundu. Şenliğe katılan Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, üretici kadınlarla sohbet ederek el emeği ürünlerden alışveriş yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: En iyi müzik, en iyi program.

Gül Güne Gül'le de bu güzel şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Gazoz'un tarihi hikayesini anlatıyordum hatırlarsanız size. Diğer bir efsane olan Zafer Gazoz'undan bahsedeceğimi söylemiştim. 1934'e gidiyoruz. Denizli'de Yeşil Pasaj'ın içinde Yeşil Denizli Zafer Gazoz hanesiyle başlıyor. Zafer Gazoz'u çilekli ve bodrum mandalinada olmak üzere iki çeşite sahip. 19. yüzyılda Beyoğlu'nda kurulan Beyoğlu Gazozları da yaşayan gazozculuğun en önemli temsilcilerinden. 1960'lı yıllara geldiğimizde de artık ülkemizde 1000'e yakın yerel gazoz markasının bulunduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Başlangıç noktası Beyoğlu'ndan Anadolu'ya neredeyse böyle her şehrin kendine özgü lezzetleriyle bir gazoz markası oluşmuş. 1964 yılında iki yabancı kola markasının Türkiye'ye gelişiyle birlikte de gazozlar zaman içinde nostalji içeceği haline gelmeye başlıyor tabii ki.

hiç düşünmüş müydünüz? İnsanlar yüzlerce yıldır ev dışında yemek yiyor. Ne bileyim, bir sokak satıcısından atıştırmalık alıyor ya da yol kenarındaki bir restoranda yemek yiyerek seyahat molası veriyor. Peki bu kültür nasıl başlamış olabilir sizce? Batıdaki modern restoranların ilk örneklerinin Fransa'da kendini gösterdiğini söylüyor bize kaynaklar. Hatta 18. yüzyıl Paris'inde bir mutfak devrimi dahi yaşanmış. Ancak dünyanın ilk restoranları sanıldığı gibi batıda değil, doğu toplumlarında ortaya çıkmış. Biraz şaşırmış olabilirsiniz belki. Yaklaşık 1000 yıl önce Çin'de açılan ilk restoranlar zamanla Japonya'ya, Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya yayılıyor. Detaylarını merak ediyorsanız insanlar ne zaman restoranlarda yemek yemeye başladılar, memnuniyetle anlatırım sizler için ama şarkıların hemen sonrasında. Sana

Bu güzel şarkıyı geride bıraktık ve devam ediyoruz. Demiştim ki insanlar ne zaman restoranlarda yemek yemeye başladılar acaba? Son karnedanlığının garsonlarından bahsetmek isterim ilk olarak size. Restoran olarak tanımlayabileceğimiz ilk kuruluşlar 1100 yılında Çin'in kalabalık şehirlerinde ortaya çıkıyor. Bu şehirlerin her biri 1 milyondan fazla nüfusa sahip ve 12. yüzyılda son karnedanlığının kuzey ve güney başkentleri arasındaki ticarette oldukça hareketli tahmin edebileceğiniz gibi. Ama tabii kendi şehirlerinin dışına çıkan Çinli tüccarlar tuhaf yerel yiyecekler yemek istemiyorlar. Seyahate çıktıklarında yanlarına mutlaka damak zevklerine uygun yiyecekler alıyorlar. Bu şehirlerdeki ilk restoranlarda tüccarların damak tadına uygun yemekler yapabilmek için açılmış zaten. Güneyden gelen insanlar kendi yörelerine ait yemekleri artık kuzeyde de bulabilsinler diye. Yine benzer şekilde kuzeydeki başkentten güneye gelenler de hiç yemek sıkıntısı yaşamıyorlarmış. Bu prototip restoranların civarlarına kısa sürede oteller, işte bir takım evler, burada söyleyemedim açık ve aleni, barlar açılmış. Böylece şehirlerin belirli bir bölgesi sadece iş seyahatlerine hitap etmeye başlamış. Üzerinden o kadar sene geçmiş olsa da müşterilerin restoran deneyimleri çarpıcı bir şekilde günümüzde benzerlik gösteriyor farkındaysanız. Araştırdığım kadarıyla 1126 tarihli bir Çin el yazısı var. Üzerinde şu şekilde şeyler yazılmış. Garson siparişleri aldı, sonra mutfağın önünde sıraya girdi ve sıra geldiğinde mutfaktakilere emrini söyledi. Mutfaktan sorumlu olanlara çömlek ustaları veya hazırlık masalarının kontrolörleri denirmiş. Bu durum birkaç dakika içinde sona erermiş ve garson siparişleri sıraya göre dağıtırmış. Bu sırada en ufak bir hataya da izin verilmezmiş. 16. yüzyılda yaşayan Japon şef Sennorikyu'dan da bahsedeyim size. Yeni bir mutfak kültürü yaratan kişi çünkü o. Kaiseki geleneği, şef yemekleriyle Japonya'nın belirli bir yer ve mevsiminin hikayesini anlatıyor. Rikyu'nun torunları bu geleneğe biraz daha estetik bir görüntü katmış. Artık yemeklere uygun özel servis tabakları ve çatal bıçaklar kullanılmaya başlanmış. Doğu ve Batı arasındaki ticarete rağmen Çin ve Japonya'daki erken restoran kültürleri Avrupa'ya çok farklı bir şekilde geçiyor. Mesela da kalalım. İki güzel şarkı dinleyelim. Sonrasında anlatırım keyifle.

Gül Güne Gül'le de en güzel şarkılar eşliğinde insanların ne zaman restoranlarla tanıştığını anlatıyordum size. Çin ve Japonya'dan bahsediyordum hatırlarsanız. Orada ortaya çıkan restoran kültürü 21. yüzyılın deneyimlerine oldukça benziyor demiştim. Avrupa'da ise biraz gecikmeli olarak tabildot olarak bilinen ayrı bir gelenek başlıyor. Bu geleneğe göre insanlar ortak bir masada sabit fiyatla yemek yiyorlar. İlk başlarda her gün saat 13'te yalnızca bir yemek servis ediliyor. Yemeğin ücreti sonradan değil mekana girer girmez alınıyor. Yani bir masaya oturup ödeme yapmadıysanız yemek yiyemiyorsunuz. Bu şekilde yemek satışı yapan yerlerde menü ve yemek seçeneği yok. Neyin hazırlanıp servis edileceğine misafirler değil, han ya da oteldeki aşçı karar veriyor. İlk Fransız restoranları bulyon dükkanlarıydı denir bilirsiniz. Efsaneye göre Fransız devriminden sonra giyotine giden aristokrasinin gurme şefleri işsiz kaldıkları için kendilerine restoranlar açmaya başlamışlar. Avrupa'daki ilk restoranlar da aslında bu şekilde Paris'te ortaya çıkmış. Ama tabii Indiana Üniversitesi'nden tarihçi Rebecca Spang bu popüler başlangıç hikayesinden tamamen farklı bir hikaye anlatıyor. Diyor ki ilk gerçek Fransız restoranları tek bir ana yemek satan sağlıklı gıda mağazalarıdır. Bulyoncular. Bulyon restoranlarında sadece kemik suyundan çorbalar yapılırmış. Fransızlar bu yemekleri onarıcı et suyu olarak tanımlarmış. Bulyon Fransızlara göre tamamen doğal, yumuşak ve sindirimi kolay olan bir şey. Bu nedenle bulyon restoranları hızlı bir şekilde büyümeye başlamış. Restoran sahipleri müşterilerini küçük bir masaya oturtuyorlarmış. Bu masalarda insanların yemek siparişi verebileceği menüler de mevcutmuş. Herkesin oraya saat 13'te gitmesi gerekmiyormuş anlayacağınız. Bulyon restoranlarının popülerleşmesinin ardından menüye kısa bir sürede tavuk ve içecek gibi ürünler de eklenmiş. 1804'e geldiğimizde Paris'te 500'den fazla restoranın bulunduğunu söylüyor bize kaynaklar. Napolyon döneminde Louvre'un hemen yanındaki sütunlu ve ağaçlarla çevrili bölgede Paris'teki en iyi restoranların yeni adresinin olduğu söylenir. Burada bulunan Veri isimli bir restoran varmış. Dönemin en önde gelen restoranlarından bir tanesiymiş. Yazar Balzac da buraya oldukça sık gidermiş. Bu şekilde rivayetler de var. Restoranların Amerika'ya gelişinden de bahsedeceğim size ama şarkıların hemen sonrasında.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarına başladı. Erdoğan bu kapsamda Bulgaristan Başbakanı Radev'le basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'nde 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 54'ü sabit olmak üzere 100'ü aşkın canlı yayın noktası hazırlandı. TRT zirveyi 96 kamera, 18 canlı yayın aracı ve 26 farklı yayın noktası aracılığıyla dünya kamuoyuna aktaracak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, NATO Zirvesi ve Savunma Sanayi Forumu vesilesiyle Türkiye'ye ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi havalimanında karşıladı. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan doktor öğretim görevlisi Fatih A, ABD borsasında yüksek kazanç vaadiyle aralarında ünlü cerrahların da bulunduğu çok sayıda sağlık çalışanını yaklaşık 225 milyon lira dolandırdı. Şüphelinin yurt dışına çıktığı ileri sürüldü. Edirne'de 665.'si düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlığı Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Beşiktaş transferleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kasım Muhtara ve İlhan Fakılı'yı takıma katan siyah beyazlılar 3. transferini orta sahaya yapacak. Milli futbolcu Salih Özcan'la 3 yıllık kontrat için anlaşan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo Trabzon'a geldi. Portekizli kanat oyuncusu Trabzon Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Fenerbahçe futbol A takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6295 lira 18 kuruş, Amerikan doları 46 lira 81 kuruş, euro 53 lira 56 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 86 sent, bir bitcoin 63.458 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.417 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesil.
5: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239 0140 239 0140 Yenişehir, Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

Gül Güne Gül'le de insanların restoranlarda nasıl yemek yemeye başladığını anlatıyordum hatırlarsanız size. Radyosunu yeni açanlar için de biz hatırlatmış olalım. Şimdi restoranların Amerika'ya gelişinden biraz bahsetmek istiyorum. Hem Çin hem de Fransa'daki restoran tarihinin gösterdiği gibi büyük ve kalabalık bir şehir olmadan orada restoran sahibi olamıyorsunuz. İşte bu nedenle Amerika'daki ilk restoran 19. yüzyılda ülkenin en kalabalık bölgesi olan New York'ta açılıyor. Delmonico's isimli bu restoran lüks yemek menüsü ve 1000 şişelik şarap mahzeniyle 1837'de kapılarını açıyor. Bu restoranın Amerika'da masa örtüsü kullanan ilk mekan olduğu iddia edilir. Restoranın yıldız şefleri ünlü yiyeceklerle gurme klasikler yaratarak kısa sürede Amerika'da restoran kültürünü yerleştiriyorlar. Kükreyen 20'ler döneminde arabaların yaygınlaşması, ne bileyim nüfus artışı ve yoğun tempolu iş yaşamı gibi çeşitli sebeplerin bir araya gelmesi hızlı yemek mekanlarını elbette biraz daha popülerleştiriyor. Artık sandviç ve hızlı atıştırmalıklar arabalara servis edilmeli. Bu dönemde fast food restoranları oldukça hızlı bir şekilde büyüyor tahmin edebileceğiniz gibi. İşte kızarmış tavuk, hamburger, pizza, sosisli sandviç gibi yemekler Delmonico bifteğini ve diğer gurme klasikleri bir parça unutturuyor. Diğer Avrupa restoranları nasılmış derseniz 19. yüzyılda Fransa dünyanın en iyi şeflerine ve en lüks restoranlarına sahip. Bu sırada Avrupa'nın diğer ülkelerinde de restoran kültürü gelişmeye başlıyor elbette. İtalya'da ilk restoranlar kahve dükkanları. İlk başta sadece kahve servisi yapılan bu dükkanların menüleri zamanla genişliyor. 19. yüzyıla kadar dükkanlarda ev yemeği bulmak elbette bir parça zor. Ama kahvenin yanında çeşitli atıştırmalıklar da sunuluyor. Avusturya'da da yine aynı dönemlerde benzer bir kahve kültürü ortaya çıkıyor. İnsanlar yemekten sonra kahvesini yudumlamak, işte ne bileyim gazete okumak ya da yazı yazmak için bu mekanları tercih ediyorlar. Macaristan'da ilk restoranlar yol kenarlarında hizmet vermeye başlamış. Bu mekanlar genellikle et ya da balıktan oluşan menülere sahipmiş. Birkaç yüzyıl boyunca şehir içinde restoran açılmamış ama nüfus artışı yaşandıktan ve kentler büyüdükten sonra restoranlar kent merkezinde kümelenmeye başlamış. Bu dönemde Portekiz'in bira salonları da oldukça meşhur. Müşteriler içeceklerinin yanında kabuklu deniz ürünleri yiyorlar. Günümüzde birçok modern restoran müşterilerine hızlı servis yapmayı tercih ediyor. İş gücü maliyeti arttıkça restoranların mevcut yemek sayıları da azalıyor biliyorsunuz ve yemekleri hazırlarken gösterilen titizlikten de maalesef eser kalmıyor. Bambaşka bir programda bunu da anlatmak istiyorum size. Sonuçta biliyorsunuz fast food dediğimiz yiyeceklerin bir takım zararları var bünyelerimize. Hızlı yemeklerin insan sağlığına ciddi zararları olduğu konusunda tartışmalar uzun yıllardır sürüyor biliyorsunuz. Dediğim gibi bir başka programda da bakarsınız bunu anlatırım size. Hadi bakalım bu arada güzel şarkılar da dinleyelim birlikteyiz hemen sonrasında. Yakın.

0: Gül Günegül'le de birlikteliğimiz devam ediyor bu harika şarkıların hemen sonrasında. Biraz da size antik çağlardan günümüze binlerce yıldır hala severek tükettiğimiz yemeklerden bahsetmek istiyorum. İnsanların biliyorsunuz en çok sevdiği şeylerden bir tanesi yemek yemek. Günümüzde belki biraz farklı yemek yiyoruz ama zevk alma arzumuz hala aynı. Dünya genelinde zamanın sınavını geçmiş böyle birçok kültürel olarak önemli ve lezzetli tarifte mevcut. Neden modern bir yemek yerine binlerce yıldır sevilen bir yemek yemeyelim ki? İşte ilk olarak baklavayı anlatacağım size. Baklava antik çağda da mı varmış dediğinizi duyar gibi oldum. Baklava aslında belirsiz bir kökene sahip. Ama çoğu kanıt onun M.Ö. 800 civarında Asur İmparatorluğu'nda bulunduğunu söylüyor bize. Antik Asurlular ekmek hamurunu son derece ince bir şekilde açarlarmış ve üzerine tarçın, kakule, bal, fındık ve diğer küçük lezzetlerle süslerlermiş. Antik Yunanlılar bu lezzetli tarifi tattıktan sonra bunu daha iyi yapabileceklerine karar vermişler. Filo hamurunu icat ederek katmanları daha ince ve daha gevrek hale getirmişler. Bu da bugünkü baklavaya benziyor diyebilirim size. Ve humus, tarihçilere göre lezzetli bir nohut yemeği olan humusun kökeni de antik Anadolu'ya dayanıyor aslında. Ama genellikle antik Mısır'a atfedilir. Mutlaka okumuşsunuzdur bir yerlerde. Nohudun kökeni günümüz Türkiye'sinden 10 bin yıl öncesine kadar izleniyor. Kanıtlar humusun M.Ö. 13. yüzyılda Mısır'da tüketildiğini gösteriyor. İşte bu yüzden bazı tarihçiler antik Mısırlıların ticaret yoluyla nohuta ulaştıklarını ve humusu kendilerinin yarattığını düşünüyorlar. Daha sonra Yunanlılarla ticaret yapılıyor biliyorsunuz. Yunanlılar da bu yemeğe kendi çeşitlerini katmışlar. Humus aslında dünya genelinde tüketilmesine rağmen en popüler olarak Orta Doğu'da rağbet görür. Pankeki de anlatayım size ama şarkıların sonrasında.
1: Yanı başı

0: Gülgün'le Gülgün'e Gül.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
12: Antik çağlardan günümüze kadar insanların binlerce yıldır hala severek tükettiği yiyecekleri anlatıyorum size. Pankeklerden bahsedeceğim demiştim. Nasıl yani pankek yeni bir tat değil mi dediğinizi duyar gibi oldum. Yıllar boyunca birçok farklı kültür kendi pankek versiyonlarını geliştirmiş aslında. Ama bunların ilk kaydı oldukça beklenmedik bir kaynaktan geliyor. Ötzi ve Iceman, dünyanın en eski insan mumyası biliyorsunuz. 30 yıldan fazla bir süre önce Alpler'de donmuş halde bulundu. Araştırmacılar Ötzi'nin midesinde son yemeğinin hala bulunduğunu ve bu yemeğin kırmızı et ve acorn buğdayından yapılmış pankek içerdiğini keşfettiler. Yani dolayısıyla dünyanın en eski yiyeceklerinden bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim size. Atole'yi duymuş muydunuz peki? Bazılarına göre atole soğuk bir kış gününde yiyebileceğiniz en iyi lezzet. Bu eski yemek masa, yani öğütülmüş mısır ve suyla yapılan sıcak lapamsı bir içecek. Atole binlerce yıl önce Orta Amerika'da ortaya çıkmış. Şimdi keyif alınabilecek birçok farklı atole versiyonu bulunuyor biliyorsunuz. bu içeceğin çikolatalı versiyonları da var günümüzde. Ayrıca içine bal, meyve ve hatta damak zevkinize göre dilediğiniz malzemeyi de ekleyebilirsiniz.

Ben bugün konuşmaya her zamanki gibi doyamadım. Süremiz çok azaldı ama antik çağlardan günümüze binlerce yıldır hala severek tükettiğimiz yiyecekler dediğimde Yunan cheesecake'ini de eklemeden programı kapatamayacağım galiba. Cheesecake kökenleri 2000 yıldan fazla bir süre önce antik Yunanistan'a kadar dayanıyor. Peynirin kendisi bundan çok daha önce var olmasına rağmen peynirin bir kek üretmek için kullanıldığı ilk kaydedilen kullanımı antik Yunanistan. Yunanlılar yumuşak, hafif peynirleri un ve balla birleştirmişler. İnsanlık için bilinen ilk cheesecake'leri üretmişler. Cheesecake yapan ve üreten antik Yunanlılar bunun iyi bir enerji kaynağı olduğuna inanmışlar çünkü ve antik kazılar ilk kez M.Ö. 776'da ilk olimpiyat oyunlarında atletlere bile servis edildiğini gösteriyor bize. Gelelim patlamış mısıra. Evet, doğru duydunuz. Patlamış mısırın aslında son derece uzun bir tarihi var. Patlamış mısır aslında eski insanların mısır yemeği keşfetmesinin belki de ilk sebebi diyebilirim. İnsanlar ilk olarak mısırı yaklaşık 9000 yıl önce Orta ve Güney Amerika'da yetiştirmeye başlıyorlar. 2012'de arkeologlar tahmini 6700 yıl önceye ait olduğu düşündükleri patlamış taneli eski mısır koçanlarını keşfettiler. İşte böyle insanlar hayatta kalabilmek için yiyecekleri tüketiyorlar. Ve tabii ki zeka geliştikçe onları çok daha farklı kalıplara da sokmuşlar. O günlerden bugünlere biz şu anda çok şanslıyız diye düşünüyorum. Biliyorum ki siz de böyle düşünüyorsunuz. Artık ulaşamayacağımız lezzet hemen hemen yok gibi. İyi ki ilk çağlarda yaşamamışız, değil mi? Güzel bir şarkı dinleyelim, sonrasında da veda.

Bugün de süren bitti. En güzel şarkıları dinlediniz. Keyifli konulardan da bahsettim. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikteyiz biliyorsunuz. Görüşmek buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Bizden ayrılmayın.

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gül'ü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: radyonuz.
1: Radyo Ülkü.
0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Yolda, sporda, evde, yemekte,
4: yürüyüşte, sohbette.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo Ülke.

yüreğime mehdik ektim. Dürüstlüğü biçiyorum. Namussuzun, şerefsizin üzerine yürüyorum. Yetim hakkı yemeden, menfaat gözetmeden, kula boyun eğmeden adam gibi, adam gibi yaşıyorum.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
11: Radyo Ülke.

zamanlar kendine gülen gözlerin başkasına da güldüğünü gördüğü gün ölür. İnsan bir zamanlar duvar halısı iken ayaklar altına serilen kilim olduğunu hissedir.

da kalplere ağır olduğunu yaşadığı gün ölür. İnsan Mayıs'ta Şubat'a geçti, yaşamadan yaşanılan hazin hazin ömürlerde ölür. İnsan acılarla, ihanetlerle, yalanlarla büyür ama...

tazesi, kalp ağrısı değilim. Hiç bitmeyen sevda yapsınlar, seni beni içine atsınlar.

0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkün.
1: Bu yaşanmış bir aşk hikayesi.

bir mektup, ne bir selam. Bir başıma kaldım burada. Yok halimi gelip soran. Ölüm ölüm öldüm burada. Duvarlar da konuşmuyor. Dertlerimi bölüşmüyor. Zalim kullar, zalim kullar gülüşüyor.

yok, imkansız aşk bu. Yaşarım önüm arkam, sobe olsa da kendime. Yakalandım, uzak kaldım, faydası yok. İmkansız aşk bu. Yaşarım önüm arkam, sobe olsa da kendime.

zamanlar kendine gülen gözlerin başkasına da güldüğünü gördüğü günüdür. İnsan bir zamanlar duvar halısıyken ayaklar altına serilen kilim olduğunu hissettiği gün ölür. İnsan içindeki çocuk büyüdüğü, en yakınlarının bile kendine sağır, varlığının da kalplere ağır olduğunu yaşadığı gün ölür. İnsan Mayıs'ta Şubat'a geçti, yaşamadan yaşanılan hazin hazin ömürlerde ölür. İnsan acılarla, ihanetlerle, yalanlarla büyür ama

0: Bursa'nın en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Geçmiş günler dövdüm, çözemez olsun.